0: Nasıl?
1: 16.
0: Bunu sen için vermeyle öyle falan.
1: Sonra ne diyorsun bana? We have you next time. Simple.
0: Traffic at 1300 block of Capitol Grove Street. I have a work removal.